yaptığımı fiyatının da suat kendimi nasıl gözü ziyarına bölene bir tabi elini kenar etse de bilen aktaran. Sivet eden aksızın ihtimisini derdi.